Ajapia bema mo okukodru fo nyansa mu nyansa fo nimdie mu nimdi fo wabat nasi kuko wanim amansan etawachi